0: Same time, same place.
1: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
0: Metro FM.
2: The soundtrack of your nightlife.

Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 7. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always metro. Non-stop metro.

0: sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
1: Limitsiz
2: Hit Music. Uepa! 1, 2, 3, un pasito pa-

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canının istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de. Metro FM.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 9. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: city, nigga. Cool chains, plain jam.
1: Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Güçlü ritimler ve etkileyici görsel işitsel performansıyla unutulmaz bir gece sizi bekliyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
1: Limitsiz hit müzik. Metro FM. Metro.

0: programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Aklınızdan geçen tüm şarkılar burada. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

0: Yaşadım.com.tr'de.
1: Reklamlar. Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: reklamlar. Dünyanın en çok dinlenen single'ları, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosunda. Metro FM. Ben Arkın, limitsiz hit müzikle hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval App'in dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
1: Around the world with Arkın.
0: Around the world.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 11. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Always Metro. Forever Metro. Non-stop. Non-stop Metro.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Enerjik, dinamik, limitsiz hit müzik. Metro.

Reklamlar. Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.

0: Reklamlar.
1: İzlanda Elektronik Müziği'nin öncü gruplarından Guskus, 18 Eylül'de Zorlu PSM'de. Elektronik müziği sürükleyici bir canlı performansa dönüştüren Guskus'la ritmi ve atmosferi bir arada deneyimleyin. Bu özel geceyi kaçırmayın. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
0: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Bu programda
0: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: İstanbul,
2: always metro.
1: Ankara,
2: Bodrum,
1: Bursa,
2: Antalya,
1: İzmir,
2: always with you, forever metro.
1: Metro, FM,
2: non-stop metro.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Metro FM Top 40 listesinde. Geri sayıma başlıyoruz. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesinde. Bu hafta listemizde bir yeni şarkı var. Bir şarkı listeyi terk etti. Matthew Beatpunk Let It Drop'da listeyi terk eden şarkımız oldu. Önümüzdeki 2 saat boyunca bu harika şarkıları ben Cengiz sizler için çalacağım. Ve 40 numaradan Lady Gaga Doechii Runway ile geri sayıma başlıyoruz.
0: 40

0: Zirveye yolculuk yapıyoruz. Ben Cengiz. En çok sevdiğiniz şarkılar arka arkaya radyonuzda. 39 numarada Yesterday ile Minelli vokaliyle Sikotoy radyonuzdaydı. Bir basamak yükseldik. 38 numaradayız. 22 haftadır bizimle Gordo geliyor. Loco Loco.
1: 38.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 34 numarada M4's radyonuzda bizimle keşfettiğiniz o güzel şarkılardan biri Fallen Angel.
0: 34 numara.

0: Angel'ı geride bıraktık. Geldik 33 numaraya, 2 basamak daha girildi bu hafta. Melly Gizos sizi dans ettirmek için geliyor. My Life is a Disco.
1: 33 numara. Everything is going my way.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: ve gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
5: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta ben Cengiz. En çok sevdiğiniz 40 şarkıyı arka arkaya çalıyorum. 32 numaraya geldik bile. 24.

Kıstımar'a Byron Maskell, Fire in the Sand. Otuz dört numara Enforce, Fallen Angel. Otuz üç numara Melizos, My

0: Her birlikte Woman. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Listemizde bu hafta 30 numarada 24. haftasını tamamlayan Andrei Toronto yer alıyor, Karavan'la. 30 numara.
1: В аппарате на топорах. Кто-то говорил, что он не при делах.

0: İzledim.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
2: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta geri sayıma devam ediyoruz. Listemizde bu hafta bir yeni şarkı var. 28 numaradan listeye merhaba diyor. Tame Impala, Loser.
1: 28 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde yeni şarkılar arka arkaya dizildi. 25 numarada 3 basamak yükselen Alliance Interlude için radyonun sesini biraz daha açıyoruz. Brand New. 25.

0: PayTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PayTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık
1: PayTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar. Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik.
2: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
3: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi.

listesinde 21 numarada Dünya Kupası şarkısı Shakira ve Burna Boy ile birlikte geliyor. Kupanın bitmesiyle beraber yavaş yavaş sonlara doğru, geriye doğru süzülüyor şarkı 9. haftasında 21 numarada.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve listemizde bu hafta 20 numarada 16. haftasını tamamlayan Sayan şarkısı var. Emboro.
0: 20.

listesinde 20 numarayla ilk 20'ye adım attık. Sayan Emboro buradaydı. Bir basamak yükseliyoruz. Geçtiğimiz hafta 22 numaradaydı bu şarkı, yükseliyor. Elemental Avenue 5, Sophia Reis birlikte. Final Minutes.

0: Reklamlar.
1: Saat 13. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Aklından geçtiyse birazdan çalacak. Çünkü burası
3: Metro FM. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnavalda Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Nasılsınız? Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40 devam ediyor. Ben Cengiz. 18 numaradayız. Geçtiğimiz haftaki yerini koruyor ve ilk 20'de tutunmaya çalışıyor. Dope Boy radyonuzda Hans Kazan.
3: 18 numara. Frankie bir.

Türk Lisesi'nde 17 numarada bizimle keşfettiğiniz o harika şarkı Ben Hims 11. haftasını tamamladı. Alkeme Kema bu hafta 17 numara. 17 numara.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesinde 15 numarada Ring My Bell'i geride bıraktık. Bir basamak yükseldik, 14 numaradayız. Macchiano. 16 haftadır çalıyoruz bu şarkıyı listede. Gucci. 14 numara.

Metro FM Top 40 listesinde Temper City'yi 13 numarada geride bıraktık. 12 numarada zirve görmüş şarkılardan bir tanesi. Bu yıl en çok konuştuğumuz, en çok dinlediğimiz şarkılardan biri oldu. 21. haftasını tamamladı The Second Voice. Let Me Be. 12 numara.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: En sevdiğin şarkı yine önce Metro FM'de çalacak. Fazla uzaklaşma.
3: Limitsiz Hit Müzik.

0: selamlar.
1: En çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40. Karnaval'da Metro FM burası, Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu, Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta ben Cengiz. Geri sayımda sizi zirveye doğru götürüyorum. 11 numarada 5. haftasını tamamlayan Fat Papi geliyor radyonuza. Freaked Out. 11 numara.

Metro FM Top 40 listesinde ilk 10'e adım atmak üzereyiz. Öncesinde bakalım 20 numaradan buraya kimlerle geldik. 20 numara Sayan Emboro. Dokuz numara Element 11.5 Sophia Reis Final Minute. On sekiz numara Dope Boy Hans K.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Ve ilk ona 10 numarayla adım atıyoruz. Bausa geliyor. Geçtiğimiz hafta da 10 numaradaydı bu şarkı. Magnetic.
0: 10 numara.

Metro FM Top 40 listesinde zirveye adım adım yaklaşıyoruz. İlk ona Bounce ile girdik. Magnetic geride kaldı. Bir basamak yükseldik 9 numarada. Haftalar önce zirve görmüş Tame Impala şarkısı Genie ile eşlik ediyor bu şarkıda. Drake Ola 20. haftasında 9 numara. 9.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40 devam ediyor. Ben Cengiz. 7 numaradayız. Bu hafta 2 basamak daha yükseldi. 6. haftasında ilk ona girdi. Bia geliyor. We Go On.

0: en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
1: Metro FM Top 40 listesine geldik 5 numaraya. Bu da zirve görmüş şarkılardan biri oldu. 10. haftasını tamamladı. Skater yavaş yavaş ilk ondan çıkışa doğru gidiyor. Dance 5 numara. 5 numara.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Duran varlıkları yeni nesil bir müzik grubu sananlar için ekonomi konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
2: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
3: Metro FM.

0: hikayeleri ne epe gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar.
2: Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.
3: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi. Metro FM Top 40.
4: Karnaval'da Metro FM burası. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosundasınız. Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40'ta ilk 3'e girdik bile. 5 numaradan 3 numaraya geldi. 4. haftasında Emmanuel Angel geliyor. Bad Time.

0: İki numara Ujel featuring Ultranate. Move into the sun.
1: Türkiye'nin en çok takip edilen yabancı müzik listesi Metro FM Top 40.
0: Ve Metro FM Top 40 listesinin 35. haftasında 2026 yılının zirve değişmedi. Yine bir numarada Keith Haring var. Good Genug.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.

0: Burada çalarsa herkes dinler. Metro FM.
1: Limitsiz.
2: Limitsiz.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Halka mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odeya Radyo'da. Odeya Radyo, Karnaval'da.

0: reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Eller skoda.com.tr'de.
2: Reklamlar. İki asırlık lezzet hikayesi Beyaz Fırın'ın 5. kuşak

0: Aslında hani moda nedir diye sorunca insanın kendine yakışanı giymesidir diye bir hani şey cevap vardır ya, klişe.
1: Klişe cevap.
0: Aslında kendimizle eşleşen rengi giymek renk şifresi. Öncelikle şunu bir söyleyeyim, herkes bir rahatlasın. Herkes canın istediği rengi giyebilir. Tabii ki styling devreye giriyor bazen. Bazen rengi oldurmak da var. Ben hala böyle motama bakmak yerine, yani körü körüne işte at gözlükleriyle bakmak değil, nasıl acaba bana hiç uyumlanmayan bir rengi kendime adapte edebilirim üzerinden de çok düşünüyorum ve düşündürtmeye de çalışıyorum.
2: Dinlemeye doyamayacağınız bu podcast'in tamamı karnaval.com ve Karnaval mobil uygulamasında.
3: Metro FM. Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik. Mamacita, mamacita, qué bonita.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Çok hisli bir parçanın en güzel yerinde aklınıza anılarınız değil, yatırımlarınız gelecek. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Limitsiz hit müzik yükleniyor. Tadını çıkarın.
2: Limitsiz hit müzik.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 15. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM. Turkey.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da. Metro FM hesabınıza limitsiz hit müzik yüklenmiştir. Güle güle dinleyin. Metro FM. She a little freak. She on me. Yeah, she freak. She a little freak. She for the street.

0: and just roll them all.
1: Com.tr'de.
2: Alternatif Pop'un dikkat çeken isimlerinden Girlie, 9 Ekim'de Zorlu PSM'de. Enerjik sahne performansı ve kendine özgü tarzıyla müzikseverlerle buluşuyor. Detaylar Zorlu PSM'de. Medya sponsoru Karnaval.
3: Metro FM. Enerjik. Dinamik. Limitsiz hit müzik. Yeah.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Saat 16. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever metro.

0: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık
1: PTR. Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
2: Metro FM.

0: ne epey gir, çekilişe katıl.
1: Reklamlar.
2: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
4: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik. Metro FM.

0: Aragaz'ı.
1: Around the world with Arkın.
2: Metro FM'de limitsiz hit müzikle. Hafta içi her gün 17-19 arası eve dönüş yolculuğunda. Akşamı birlikte karşılıyoruz. Around the world. Karnaval FM dijital ses kalitesiyle dünyanın her yerinde.
3: Limitsiz eğlence, limitsiz hit müzik.

Anadolu Efes Spor Kulübü'nün yeni sezon kombine ve maç biletleri Bu Bilet'te basketbol severleri bekliyor. Anadolu Efes'in EuroLeague ve Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ev sahibi olacağı hiçbir maçı kaçırmamak için hızlı hücuma çıkın. Anadolu Efes biletleri sadece Bu Bilet'te. Medya sponsoru Metro FM.

Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Saat 17. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Forever Metro. Metro. Non-stop. Non-stop Metro. Up, we're going to high.

0: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Enerjik, dinamik, limitsiz, hit müzik. Metro FM. Metro FM. Metro FM.

PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar ptr.com'da. Büyük rahat.

0: time.
1: Bu programda
2: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Just feel the music on your favorite radio station. Metro FM.
3: Shazam Stars. Shazam Stars başlıyor.
4: Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'dan herkese merhaba, ben Emirhan. Bir saat boyunca Metro FM'de haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfedeceğiz. İlk şarkımız Slater'dan geliyor. Dance şarkısıyla Shazam Stars'ı başlatıyorum. Bu şarkı bu hafta dijital mecralarda en çok atılan içeriklerde kendisine yer buldu ve haftanın en çok şazamlanan şarkı arasına girmiş durumda. Vakit kaybetmiyoruz, şarkıya başlıyoruz. Slater, Dance şarkısıyla Shazam Stars başlıyor. Hoş geldiniz.

Shazam Stars devam ediyor. Mumin Tusan şarkısını geride bırakırken DJ Goya'nın şarkısı olan Michiko ile devam ediyoruz. Geçtiğimiz hafta kendisine açılış şarkı olarak yer vermiştik. Şimdi ise yerini tekrardan listede aldı DJ Goya Michiko şarkısıyla.

0: PTR'dan işletmelere büyük rahatlık. PTR Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için detaylar ptr.com'da. Büyük rahatlık PTR.
1: Limitsiz. Metro FM.

0: Reklamlar.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu Around the World hafta içi her gün 17-19 arasında Metro FM'de.
3: Metro FM.
4: Limitsiz eğlence. Limitsiz hit müzik.
5: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

0: yudum da budur diyeceksin.
1: Reklamlar.
2: Metro FM'de Cuma ve Cumartesi geceleri dans ve müzik dünyasının dev isimleriyle unutulmaz bir hafta.

0: sonu sizinle. Metro Weekender. Cuma ve cumartesi geceleri akşam 9'dan sabah 5'e kadar Metro FM'de. Metro FM enerjisiyle tüm şehir ayakta. Sen neredesin?
1: Metro FM. Enerjik. Enerjik. Dinamik. Dinamik. Limitsiz hit müzik.
2: Shazam Stars. Shazam Stars devam ediyor.

Şazam Saz devam ediyor. Yavaş yavaş da aslında programın sonuna geliyoruz. Bir saat boyunca haftanın en çok şazamlanan şarkılarını birlikte keşfettik. Şimdi sırada aylardır listede kalmaya devam eden Dominic Fike şarkısı var. Listelerin vazgeçilmez şarkısı Baby Doll Metro FM'de.

Apple Müzik ve Karnaval'ın ortak listesi olan Shazam Stars'ın artık sonuna geldik. Ben Emirhan. Sizlere veda şarkım Let Me Be oluyor. Yeni haftada yeni keşiflerde görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.

0: Bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 19. ETS ile yeni saat başlıyor. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Metro FM. The station for the nation. Metro FM.

0: Yeşilay.
1: Reklamlar.
2: Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun. Yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun?
1: Metro FM. Limitsiz. Get music.

0: bu programda
1: ürün yerleştirme yapılmaktadır.
2: Saat 20. ETS ile yeni saat başlıyor. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: İstanbul, Ankara, Bodrum, Bursa, Antalya, İzmir, always with you, forever Metro.

Karnaval App'te her gün inanılmaz bir sürpriz var. Ücretsiz konser bileti veya hediye çeki yarışmaları. Bu bilet nasıl mı senin olacak? Çok basit. Karnaval uygulamasını indir, üye ol, sağ üstteki kupa ikonuna dokun, yarışmalar orada seni bekliyor. Dinledikçe puan topla. Her bir dakikalık dinleme bir puan demek. Puanlarını bozdurarak dilediğin konser biletinin veya hediye çekinin yarışmasına katıl. E hadi, ücretsiz konsere gitmek için daha neyi bekliyorsun? Metro FM.

0: Burada kimse yokken biz varız. Eğlence fabrikamız, dans bakanlığımız,
1: çılgın gecelerimiz ve rakipsiz şarkılarımız.
0: Instagram'da Metro FM'i takip etmen yeter.
1: Metro FM TR.

0: Burası Türkiye'nin en çok dinlenen yabancı müzik radyosu.
1: Metro FM.